gün ve yaktubul yevme salaten ve selam anni min kabik şifiz zalam ya Rabbi ya Allahümme salli sarmadan ve sallimen ala şefi'i ahmadan acbili yevme ya ilahi khara salatika bila tenahi nezi salatın bis selamin min uyun ve vecehnuma ila ila mahil habib.